Emin boyu hepsi, ez de evin atları geliyor. Düşmen dure, ez mamın seni, lahavara, dili teri geliyor. Evin atı ketin ab, hesti, uçer mi min, lahesti, teri geliyor. Lemin ne maye?

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo ve

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo ve...

O perine ve spes Ne hur yerken gerken Oh çikişer Gerken yerken aşalı hüçünler of Kütalı Uyer pişoğa çoltunar evi Andes anhet ve gorçin Uygusuz bin aklak burin Gımıdnen meçkahlı yiyin Ulerlayın gıdak neru Alik neru kulak paçın Pampa

0: efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به خاصانن جبو آمده
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: bepişkirya bambilet.com.tr slavuglavkadia.
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Radyo Veng.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

gitmişim belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere

0: arada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Başım belada.
1: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha mades bi çekirna lehmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve khasanın. Jibo amede.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing'e şımar.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmede gerçekleştirilen değerlendirme, görüş ve önerileri aktarmak üzere siyasi parti turuna hazırlanıyor. Özgür Özel'in yeni partiyi duyurmasıyla yarın CHP milletvekillerinin Özgür Özel liderliğinde kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirecekleri iddia edildi. Özel'e yakın parti kurmayları 90'ın üzerinde milletvekilinin yeni partiye geçeceğini savundu. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolü ve koşullarının iyileştirilmesine dair beklentileri olduğunu belirterek, iktidar aktörlerinden, yöneticilerinden anladığımız, Numan Bey'den anladığımız bu konuda bir düzenleme olacak, bunu biliyoruz diye belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 8 üniversiteye rektör atandı. Kararlar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne Gülçin Yahya Kaçar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne Gülrengin Küçük Erdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi'ne Feriha Efkan Kuyumcu, İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne Emre Akın, Mudanya Üniversitesi'ne Ahmet Kesik, Sanko Üniversitesi'ne Güner Dağlı, Türk-Alman Üniversitesi'ne Cemal Yıldız ve Yalova Üniversitesi'ne Mehmet Bahçe Kapılı rektör olarak atandı. Keskamet Şubeler Platformu, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedaviyle sınırlı tutulmayacağını belirterek Şiarbe Platformu'nun başlattığı Rabın hamlesine destek çağrısı yaptı. DEM Parti Ahmet Gençlik Meclisi, Sur ilçesine bağlı Sur Ali Paşa Mahallesi'nde düzenlediği buluşmada uyuşturucuya karşı mücadele vurgusu yaptı. Elazığ İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutulan 70 yaşındaki hasta tutsak Mehmet Şirin Çelik, 3 Temmuz'da geçirdiği beyin kanaması sonucu Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik burada yapılan müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 2 gün boyunca yoğun bakım üstünde kelepçeli bir şekilde tutulan Çelik tekrar cezaevine götürüldü. Kayyum tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi 358. gününde sürdü. İşçiler eylemde gelecek hafta gerçekleştirecekleri yürüyüşe çağrıda bulundu. Karabük'ün Merkez Mahallesi'nde YAB isimli çocuğun çaldığı kapının açılmaması üzerine polislere haber verildi. Polis ve sağlık ekiplerinin adrese girmesiyle yapılan kontrolde vücudunda bıçak yaraları bulunan Tutku Burcu Köseoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tutku Burcu Köseoğlu'nun katledilmesine ilişkin Yusuf Berber tutuklandı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ailesine ait çiftlikte havuza düştüğü belirlenen 7 yaşındaki Reyhan Karatay yaşamını yitirdi. Dersim'de kaybettirilen Gülistan Doku'nun soruşturması kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda olan ve halkın Gelineval olarak adlandırdığı Hınıs kanyonları çöplerle kirletiliyor. Bingöl'ün Cafran köyündeki ağaç kıyımında mera ihlali ve usulsüz devir tespit edilirken köylüler kesimin ve nakliyenin derhal durdurulması için idari ve hukuki süreç başlattı. Muğla'nın Fethiye ilçesinin Gökçe Ovacık mahallesinde dün öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kontrol altına alınamayan yangın İnlice mahallesine ulaştı ve buradaki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evler yanarken yurttaşlar ise tahliye edildi. Bölgedeki yangın kısmi yerlerde devam ediyor. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Bu yıl Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Benzine 1.23 lira zam yapıldı.
Kamışlı'da tutsak aileleri geçici hükümetin cezaevinde tuttuğu tutsakların serbest bırakılmasını istedi. ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ın altyapısına yönelik tehditine karşı İran, köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir açıklaması yaptı. Epstein dosyalarında 2000'den fazla kez adı geçen ve Epstein'in işlediği suçlara ortak olduğu düşünülen Daniel Said ölü bulundu. ABD ordusu İran'a yönelik saldırılarını 12. gecede sürdürdü. İran'ın güney ve güneybatısındaki noktaların hedef alındığı saldırıda Şelemça sınır kapısında 2 kişi yaşamını yitirdi. İran, uygulanan abluka ve ABD saldırılarına karşı Körfez ülkelerinin enerji ve ekonomik altyapısını vurma tehdidinde bulunurken petrol satamadığımız bir bölgede başka kimse petrol satamaz mesajı verdi. New York Times gazetesi, ABD-İran savaşının başladığı günden bu yana 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 550 askerin yaralandığını yazdı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Adıyaman 40 derece, Urfa 43 derece, Şırnak 43 derece, Batman 42 derece, Siirt 42 derece, Elazığ 39 derece, Mardin 38 derece, Muş 35 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 34 derece, Van 31 derece. Döviz kurları: Dolar 47.23, Euro 54.10, gram altın 6.265 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler. No, ben geçmem.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmede gerçekleştirilen değerlendirme, görüş ve önerileri aktarmak üzere siyasi parti turuna hazırlanıyor. Özgür Özel'in yeni partiyi duyurmasıyla yarın CHP milletvekillerinin Özgür Özel liderliğinde kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirecekleri iddia edildi. Özel'e yakın parti kurmayları 90'ın üzerinde milletvekilinin yeni partiye geçeceğini savundu. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolü ve koşullarının iyileştirilmesine dair beklentileri olduğunu belirterek, iktidar aktörlerinden, yöneticilerinden anladığımız, Numan Bey'den anladığımız bu konuda bir düzenleme olacak, bunu biliyoruz diye belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 8 üniversiteye rektör atandı. Kararlar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne Gülçin Yahya Kaçar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne Gül Rengin Küçük Erdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi'ne Feriha Efkan Kuyumcu, İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne Emre Akın, Mudanya Üniversitesi'ne Ahmet Kesik, Sanko Üniversitesi'ne Güner Dağlı, Türk-Alman Üniversitesi'ne Cemal Yıldız ve Yalova Üniversitesi'ne Mehmet Bahçe Kapılı rektör olarak atandı. Keskamet Şubeler Platformu, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedaviyle sınırlı tutulmayacağını belirterek Şiar Bey platformunun başlattığı Rab'ın hamlesine destek çağrısı yaptı. DEM Parti Ahmet Gençlik Meclisi, Sur ilçesine bağlı Sur Ali Paşa Mahallesi'nde düzenlediği buluşmada uyuşturucuya karşı mücadele vurgusu yaptı. Elazığ İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutulan 70 yaşındaki hasta tutsak Mehmet Şirin Çelik, 3 Temmuz'da geçirdiği beyin kanaması sonucu Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik burada yapılan müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 2 gün boyunca yoğun bakım üstünde kelepçeli bir şekilde tutulan Çelik tekrar cezaevine götürüldü. Kayyum tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi 358. gününde sürdü. İşçiler eylemde gelecek hafta gerçekleştirecekleri yürüyüşe çağrıda bulundu. Karabük'ün Merkez Mahallesi'nde YAB isimli çocuğun çaldığı kapının açılmaması üzerine polislere haber verildi. Polis ve sağlık ekiplerinin adrese girmesiyle yapılan kontrolde vücudunda bıçak yaraları bulunan Tutku Burcu Köseoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tutku Burcu Köseoğlu'nun katledilmesine ilişkin Yusuf Berber tutuklandı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ailesine ait çiftlikte havuza düştüğü belirlenen 7 yaşındaki Reyhan Karatay yaşamını yitirdi. Dersim'de kaybettirilen Gülistan Doku'nun soruşturması kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda olan ve halkın Gelineval olarak adlandırdığı Hınıs kanyonları çöplerle kirletiliyor. Bingöl'ün Cafran köyündeki ağaç kıyımında mera ihlali ve usulsüz devir tespit edilirken köylüler kesimin ve nakliyenin derhal durdurulması için idari ve hukuki süreç başlattı. Muğla'nın Fethiye ilçesinin Gökçe Ovacık mahallesinde dün öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kontrol altına alınamayan yangın İnlice mahallesine ulaştı ve buradaki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evler yanarken yurttaşlar ise tahliye edildi. Bölgedeki yangın kısmi yerlerde devam ediyor. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Bu yıl Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Benzine 1.23 lira zam yapıldı. Kamışlı'da tutsak aileleri geçici hükümetin cezaevinde tuttuğu tutsakların serbest bırakılmasını istedi. ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ın altyapısına yönelik tehditine karşı İran, köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin elektriği kesilecektir açıklaması yaptı. Epstein dosyalarında 2000'den fazla kez adı geçen ve Epstein'in işlediği suçlara ortak olduğu düşünülen Daniel Said ölü bulundu. ABD ordusu İran'a yönelik saldırılarını 12. gecede sürdürdü. İran'ın güney ve güneybatısındaki noktaların hedef alındığı saldırıda Şelemça sınır kapısında 2 kişi yaşamını yitirdi. İran, uygulanan abluka ve ABD saldırılarına karşı Körfez ülkelerinin enerji ve ekonomik altyapısını vurma tehdidinde bulunurken petrol satamadığımız bir bölgede başka kimse petrol satamaz mesajı verdi. New York Times gazetesi, ABD-İran savaşının başladığı günden bu yana 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 550 askerin yaralandığını yazdı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Adıyaman 40 derece, Urfa 43 derece, Şırnak 43 derece, Batman 42 derece, Siirt 42 derece, Elazığ 39 derece, Mardin 38 derece, Muş 35 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 34 derece, Van 31 derece. Döviz kurları: Dolar 47.23, Euro 54.10, gram altın 6.265 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Li can û ciger ocak başı hûn dikarin goştê berxê û kezeba berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn kîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocak başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Slav guhdarin heja u guhdarin venk radyoye. Ez Dilan Şeveşoğlu. De bernameye zaman u jiyan de edyemi buvereben. De bernameye mede mjarin ku bi zaman re tekildar nikaş bikin u agahiya ragiyinin. Bernameya me hefte rojeke ye, hefte eke eze bi zaravaye kurmancı, hefte eke jî mamuste deniz gündüz ve bi zaravaye kurmançki peşkeş bike. Jibir nekin guhdarin heja, eme her hefte Livenk Radyo'ya buvere bin.

0: Radyo ve
1: Sıra Nardo Sıra Tekin Başı Arzo Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diroki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezeba berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve khasanın. Jibo amede.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Wenk.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Anayasa Mahkemesi Sivas Madımak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin etkili biçimde yürütülmesi nedeniyle ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. AYM başvuruculara manevi tazminat ödenmesine hükmetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi parti kurmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Özel'in yeni partisinin vekil sayısı oranında hazine yardımından pay alması gerektiğini ifade etti. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni parti hazineden pay almalı açıklamasına ilişkin, eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında tanınan 6 ismin daha ifadesine başvuracak. Gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Göğebakar, oyuncu Hazal Kaya ile sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı. Füze ve İHA saldırıları nedeniyle Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlarını geçici olarak durduran Türk Hava Yolları şirketleri seferlerini yeniden başlattı. Erbil Uluslararası Havalimanı'nda bir yetkili bugün yaptığı açıklamada Türk Hava Yolu şirketinin Kürdistan bölgesine uçuşlarını yeniden normale döndürdüğünü söyledi. Merkez Bankası Temmuz ayı politika faizini %35 seviyesinde sabit bıraktı. 16 yıl aradan sonra düzenlenen Ganireş Kültür ve Doğa Festivali at yarışıyla başladı. Tohlihan Köyü'nde gerçekleştirilen yarışa siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra binlerce kişi katıldı. 4 kategoride yaklaşık 30 atın yarıştığı yarışmada her kategorinin dereceye giren ilk 3'üne kupa ve altın takdim edildi. Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Birkley'in mağaraları yakınlarında planlanan maden projesine verilen ÇED gerekli değildir kararını iptal etti, itiraz yolunu da kapattı. Ardahan yolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kürt yönetmen Halkaft Mustafa'nın yeni filmi Bir Kadını Öldürürsen Cenneti Göremezsin, dünya premierini İtalya'da düzenlenecek 83. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde yapacak. 29 Ocak anlaşmasının maddelerinin uygulanması kapsamında Doktor Dilşat İsmet Kobani Sağlık Müdürü oldu. Rusya'ya ait 5. nesil Su-57 tipi savaş uçağı, Moskova bölgesinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında kaza kırma uğrayarak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrularken pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan güvenli şekilde atlamayı başardığı bildirildi. Irak Federal Şeffaflık Komisyonu, Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi'nin mevcut parlamento üyesi Hasenin Kasım Muhammed El Hafaci hakkında rüşvet talep etme suçundan 2 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı. Irak Cumhurbaşkanı Ali Ezzeydi resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, mevcut anlaşmaların uygulanması ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Irak medyasında yer alan haberlere göre Kuveyt, İran'ın Al-Abali sınır kapısına yönelik drone saldırısı sonrası Irak ile olan sınırını geçici olarak kapattı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Radyo Wayne.

0: Reklamlar.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Anayasa Mahkemesi Sivas Madımak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin etkili biçimde yürütülmesi nedeniyle ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda oy birliğiyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. AYM başvuruculara manevi tazminat ödenmesine hükmetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılığı

olarak yeni bir siyasi parti kurmasına dair değerlendirmeler de bulundu. Bahçeli, Özel'in yeni partisinin vekil sayısı oranında hazine yardımından pay alması gerektiğini ifade etti. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni parti hazineden pay almalı açıklamasına ilişkin, eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında tanınan 6 ismin daha ifadesine başvuracak. Gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Göğebakar, oyuncu Hazal Kaya ile sosyal medya fenomeni Fatih Koparan ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı. Füze ve İHA saldırıları nedeniyle Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşlarını geçici olarak durduran Türk Hava Yolları şirketleri seferlerini yeniden başlattı. Erbil Uluslararası Havalimanı'nda bir yetkili bugün yaptığı açıklamada Türk Hava Yolu şirketinin Kürdistan bölgesine uçuşlarını yeniden normale döndürdüğünü söyledi. Merkez Bankası Temmuz ayı politika faizini %35 seviyesinde sabit bıraktı. Bingöl'ün Karlova ilçesinde 16 yıl aradan sonra düzenlenen Ganireş Kültür ve Doğa Festivali at yarışıyla başladı. Tohlayan köyünde gerçekleştirilen yarışa siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra binlerce kişi katıldı. 4 kategoride yaklaşık 30 atın yarıştığı yarışmada her kategorinin dereceye giren ilk 3'üne kupa ve altın takdim edildi. Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, Birk Lane mağaraları yakınlarında planlanan maden projesine verilen ÇED gerekli değildir kararını iptal etti, itiraz yolunu da kapattı. Ardahan yolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kürt yönetmen Halkaft Mustafa'nın yeni filmi Bir Kadını Öldürürsen Cenneti Göremezsin, dünya premierini İtalya'da düzenlenecek 83. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde yapacak. 29 Ocak Anlaşması'nın maddelerinin uygulanması kapsamında Doktor Dilşat İsmet, Kobani Sağlık Müdürü oldu. Rusya'ya ait 5. nesil Su-57 tipi savaş uçağı, Moskova bölgesinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında kaza kırma uğrayarak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrularken pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan güvenli şekilde atlamayı başardığı bildirildi. Irak Federal Şeffaflık Komisyonu, Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi'nin mevcut parlamento üyesi Hasenin Kasım Muhammed El Hafaci hakkında rüşvet talep etme suçundan 2 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı. Irak Cumhurbaşkanı Ali Ezzeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, mevcut anlaşmaların uygulanması ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Irak medyasında yer alan haberlere göre Kuveyt, İran'ın Al-Abali sınır kapısına yönelik drone saldırısı sonrası Irak ile olan sınırını geçici olarak kapattı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'in. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin jibo amede.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: No Wing, Wing'e şımar.

karanlığa çok uzağım. Ne olur söndürme ışıklarını, karanlığına alışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Geldik sona. Geldik sana. Son şarkımız. Turan Emeksiz.

çareyim. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ya derdime derman, ya derdime derman, ya derdime derman, ya katlime ferman. Ayağı deyince Yılmaz'ın baklatacak taşı yoktu. Eli durmuş, ayağı durmuştu. Çıkardı yüreğini kan içinde, vurdu kötünün kafasına kafasına. Ay bu nasıl devran, ay bu nasıl devran. 28 Nisan

0: efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.

Derin uyandı. Nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam lo. Sevmişem ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişem lo, merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerin çekmiş dediği. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşum ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenimi güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişem lo, seni alnımdan öpmek için. Sizlere sözümüzdür. Biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına lo, zafer halaylarına.